0: hatıra. Her melodiyada bir his.
1: Kətaz FM, dinlə, hiss et, arzula.
2: Your love's kind.

0: haftanın en hit harici musiklerini
1: Kepez FM radyosunda dinleyebilirsiniz.
0: Her hafta Şembe gün akşam saat 5'te, pazar günü gün orta saat 1'de
1: musiki ziyafetine hazır olun.
2: Bu toydu. Burada ne inemey lazım?
3: Oynama!
2: Oynamak lazımdı.
4: Ne tar oynuyor he? Ses oyanla gelir. Çalgıçılar da burada oturur.
2: Ay ne tapot var ha bunun. Buradan eşit, buradan da oyna da.
1: Kepez FM.
0: Zövkle dinleyeceğiniz radyo.
1: Kepez FM. Binde hisset arzula.
0: Saat 9. Müzik.

0: severek dinlediğiniz hitler. Ritimler ve musiki dolu değgeler. İtten ite. Hafta içi 5 gün. Akşam saat 5'te 7'ye kimi. Hayallarınızı hitlerle kurun.
1: Hitlerle kurun.
2: Ey bombasın, benim size bir sualım var. Bağışlayın ha. Sizin Elbaba adında eriniz olur.
3: Utanmır sana kişi. Ben günde birer değişen arvatlara okşuyur ha. Ayıp olsun sen.
2: Hüslenme hala, hüslenme. Mesela burasındadır ki, o Ehmet Şirin oğlu değil, Elbaba oğludur. Yarı yer yaramır.
3: Hıh, ağabırın tökülsün. Beni ele salırsan, elbette yaramır.
2: Şu yaramır, yaramasın de.
4: Kəpəz FM, hər kəsə yarayır.
5: Kəpəz FM, dinlə, hissət, arzulaq.
6: Saat 11.

Radyo Trek her zaman yeni ifasıyla hit paratımızı bəziyən, Türkiye'de yeni nesil rap dalgasının güclü temsilcilerinden biri Blok 3'den seslenecek. Kusura bakma adlı ifa sevenlerini derinden təsirlendirir. Gündelik hisleri əks etdirən trek bu haftada qalib ola bilmedi. Nömrə 3.

0: severek dinlediğin müzikler. Ritimler ve musiki dolu dalgalar. İçten ite.
1: İçten ite.
0: Hafta içi 5 gün. Akşam saat 5'ten 7'ye kimi. Hayallarınızı itlerle vurun.
2: Hürmetli dinleyiciler.
3: Kepez FM Radyosu Gence ve Gence etrafı rayonlarda 93.3 tezliğinde. Gazak, Tovuz ve Aksafa rayonlarında ise 102.7 tezliğinde yayınlanır.
4: Kepez FM.
5: Rehime. Anaların sütü nasıl onlara halal olsun?
6: Rehime yok hele.
5: Ana sütü ki var.
7: O süt meselesini çok ağırma inan.
8: Ne çok?
7: Süt. Bilirsen bizim gelin.
8: Beli.
7: Hele uşak vaktinden ana süt yiyen mi bey?
8: Başa şu.
7: Malışla böğüyü, malışla.
6: Selik ne diyelim malışı? Malış ne diyelim? Şunlarının başıma. Malış başa düşmüşsün
7: ha? Yok ben hadi.
6: Sen özün alimiyetle böğmemişsin ha?
7: Mi?
6: Ha? Alimiyetle böğüyen de o da malışla böğüyür de. Paraşok da, paraşokla.
5: Bir tuş!

0: Kepez FM'e ne ile büyümeyiniz yok. Neye gol astığınız esastı.
1: Kepez FM dinler, hisset, arzular.
0: Saat 16.

0: time. Kafes FM'de reklam yerleştirme için 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kafes FM. Hazırladığınız
2: dinlediğiniz, hissettiğiniz musikler Kafes FM'in resmi hit paradı Top 20'de.
3: Her haftanın şenbe günü akşam saat 5'te
2: ve pazar günü gün orta saat 1'de.

0: Kefez FM dalgasında milli ruha köklenen.
1: Kefez FM dinler, hisset, arzular.

Като Скандинавия электрон мусигисинин таунымыш сималарынланды. Turn the Lights Off треки классик gece атмосферini хатırladan ритимлериле seçilir ve xüsusiyle gece saatlarında daha çok dinlenilir. Nömrə 11.

0: en çok dinlenilen Azerbaycan ve Türk halklarının musikleri Kataz FM'de haftanın milli 20'liğinde.
1: Her haftanın şembe günü gün orta saat 1'de ve pazar gün akşam saat 5'te milli

0: gelmez olsun. Açtı yüce daranları, görünmez olsun. Ay balam bu Kasım, niye gelmez olsun. Açtı yüce daranları, görünmez olsun.
1: Nece sen ay hakikat aşığın, elbette düz danışmağın en yakşı şeydir. Ancak bilesen harda, kişi kimden, eden ne vaxt. Yoksa her yerde her şeyi danışmayasın. Dur görək.
2: Kəpəz FM-lə yolunuz açıq olsun.
3: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
2: Sağ

0: Top 20.
1: Geride kalan 19 track ve onların sıra nömrəsinə birlikte kısaca nəzər saldıq. Vaxt geldi qalibin adını açıqlamağa. Shoes daha evvel büyük uğur kazanan mahnıları ile tanınıb. Cup Sport ise alternatif pop sahnelerinde seçilen adlardandı. Only You track'i ise dinleyicilere farklı hisler yaşadan, geniş kütle tarafından sevilen ve bu haftanın zirvesine layık görülen mahnıdır.

0: Kafe FM'de reklam yerleştirme için 055 225 96 56 nömrəsine zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kafe FM. Kafe FM. Musiqinin gücü.

0: kişi?
1: Kitap! Felsefi kitap yazılan lezzetli Koreliler hakkında.
0: Maşallah, maşallah.
1: Sana ne olup böyle tövşiyse?
0: Ay kişi, tövşe bırak. Seni görende yüreğim kapı kimi dövünmeye başladı.
1: Et kimi çekme sana.
0: Dövmedim ben Gazi.
1: Adam yiyen adam yiyen, benden de korkuyor.
2: Ülve hislerinizi Kepez FM'le ifade edin.
3: Kepez FM, dinler, hisset, arzular.
4: Saat 19.

0: Monsieur Stambi, bonjour. Hoş geldin.
1: Hasan Bey, bu akşam bir bize buyur.
0: S'il vous plaît. Ha? Avec grand plaisir. Büyük memnuniyetle. Excusez-moi, Rustam Bey. Hazır gelim yoksa...
1: Yok, yok. Sus be, her gün istiyor hocam. Sen evvelden tedarik görme.
0: Rustam Bey.
2: Kepez FM ile musiginin hazırına nazir olun.
3: Kepez FM, dinler, hisset, arzular.
2: Saat 20.

0: Bahsettiğiniz musikler Kepaz FM'in resmi hit paradı top 20'de.
1: Her haftanın şenbe günü akşam saat 5'te
0: ve pazar günü gün orta saat 1'de.

0: Kafes FM'de reklam yerleştirmek için 055 225 96 56 numarasına zeng edin.
1: Biznesinizin itibarlı dostu Kafes FM.
2: Radyomuzu Facebook ve Instagram vasıtasıyla daha yakından izleyebilirsiniz.
3: Kafes FM her yerde sizinle.
4: Enerji ve eğlencenin ritmi gün boyu Kafes FM'de.

0: Haftanın en hit harici musiklerini
1: Kepez FM Radyosu'nda dinleyebilirsiniz.
0: Her haftanın şembe günü akşam saat 5'te, pazar günü günorta saat 1'de
1: musiki ziyafetine hazır olun.
2: Orayı zorarı gördün.
3: Gördüm.
2: Eve çağırdı.
3: Çağırdım.
2: Ay İsrafil, yine sen bilersen. Onlar bu heyette ne aktarırdı?
3: Onlar kino çekenlerdi. Sana kino lazımdı.
2: Neyime gereydi? Ne kinosu çekirler?
3: Ne bileyim. Kız özgesine de verirler. Buradan da kızın birinci sevgilisi gelir çıkır eskeriden. Elinde de bomba. Ha. Girir toyhanıya, özün de partladır, gelen kohum akrabanı.
2: Kızın kohum akrabasının yoksa oğlanın?
3: Her ikisinin. Ha. Sonra kızla teze nişanlısı ama sağ kalırlar. El ele verip yedirler maçıya. Dükkan... mikrorayon içmeye.
1: Kepez FM'le maraqlı hayat hikayenizi yazın.
4: Kepez FM, dinlen, hisset, arzula.
0: Saat 23.